Ayrı akşamlara yatır, ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız başına ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye.

Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Anglabat qilinglar, Turkiya Avaz radiosining Uyg'urcha anglatishi. Bugun 2026-yili 15 avgust shanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin 1, Urumchi vaqti tushdan keyin 4. Hurmatli radio tinglovchilar, anglatishimizni har kuni Anqara vaqti tushdan keyin 1dan 2 gacha, Urumchi vaqti tushdan keyin 4dan 5 gacha bo'lgan aralig'da Turk soat 3 a, Turk soat 4 a sunni hamrohlari va radiomizning internet sahifalari www.trt.uyg'ur.com, www.trt.uyg'urcha.com va yoki www.trt.net.tr.uyg'ur adreslarida bevosita anglashlar. Anlatışlarımızın tekrarını her güne Ankara vakti etigen 6'dan 7 geçe, Ürümcü vakti etigen 9'dan 10'a geç bulan aralıkta kısa dolgun 7240 kilovoltsa suni hemra ve internet arkalı anlığı buladı. Bugünkü anlatışımızda haberler, Türk dünyasında

0: Tehran bilan Washington o'rtasida iyun ida tuzilgan ramka kelishimining talabiga amal qilmayotgan mezgilda bu bo'g'izning qayta ichilmaydiganligini ko'p qaytim ta'kidlagan edi. Trump o'zining haqiqiy media shubhasida Amerikaning Hormuz bo'g'izini to'liq kontrol qilayotganligini va bu kontrollikni saqlab qololayotganligiga ishonganligini aytdi. Iranning urushni boshlashtirgan eng yuqori harbiy organi Xatamul NBA markazi qo'mondonlik shtabining bayonotchisi Ibrohim Sulpaqari juma kuni Iranning ruxsati va noroziligi bo'lmay turib, hech qanday paroxodning Hormuz bo'g'izini o'tishiga yo'l qo'ymaydi dedi. Paroxod izqoqlash shirkatining tahliliga qaraganda, juma kuni Hormuz bo'g'izida faqat 2 paroxod o'tgan. Biri Iran dengiz tavalligiga kirayotgan ochliq paroxodi, yana biri qarshi yo'nalishga qarab minayotgan bo'sh yuk paroxodi. Sağlık məlumatlarında görsülüşçə, yəni bir quruq nefet məhsulatları paraxoti boğuz arqılıq Paris qoltuqa qarab minvatqan bulub, xam nefet toşuyduğan paraxotlar görünməgən. Bəzi paraxotlar izqoğlaş üskündürünü taqviteş arqılıq bayqalmay ütüb getkən buruş mamkən, əmma bu sanlar uruşun burunqa künügə 130-dən artıq paraxot ötüdüğən əhvalıqa sələşdürğanda intayın az hesablanıdı. Arab Birleşme Xalifeliğinin Abu Zabi Devletlik Nefis Şirketi Peyşembe günü keşte Boğuz'un ötü batkan iki paraxotunun hücum qoşurgalıqını bildirdi. Arqadılla Arab Birleşme Xalifeliğe Devlet Xəbər Agentliği Cümay günü yana bir paraxotunun hücum qoşurgalıqını xəbər qıldı. İran özünün Boğuz qatnışını kontrol qılışını qamal dəb atısa, Amerika İran paraxotlarının portlarına qaratqan təhdidini oxşaş bir söz bilən ataydı. İyun ayda tuzilgan urushni oxirlashtirish haqidagi vaqtliq kelishim buzilgan bir paytda Amerika yoki Iranning tinchlik suhbatini qayta boshlash niyati borligiga doir hech qanday alomat ko'rilmadi. Iran tashqi ishlar ministri Abbas Araghchi Amerika bilan suhbatni qayta boshlash haqida texi bir qaror chiqarilmaganligini aytdi. Iran Esna xabar agentligi shanba kuni xabar berdi. Araghchining aytishicha, vasitachi davlatlar Qatar va Pokiston Iran bilan aloqa qilib turgan va uchur almashtirgan bo'lsa-mu, ammo bularni suhbat deb atagilib bo'lmaydi ekan.
1: Anglamoqchiningizlar, Turkiya ovozi radiosi xabarlar programmasi.
0: Endoneziyaning Flores orolida yuz bergan yer tebrashda az deganda 20 kishi jonidan ayrildi. Dengiz toshqini vahimasi sababidan aholilar tog'larga qarab qochdi. Endoneziyaning sharqidagi Flores orli yaqinida 7.7 ball yer tebirdi. Tayyorlar dengiz toshqini ogohlantirishi chiqargandan keyin minglab kishi vahima ichida tog'larga qarab qochdi. Bu qitimga yer tebrashda az deganda 20 kishining jonidan ayrilganligi jazmlashtirildi. Shanba kunidagi yer tebrash markaziga eng yaqin joy bo'lgan Nagekyo noyasining aholilari dengiz suyining keniga chekinishini, dengiz toshqini kelishini alomati bo'lishi mumkin deb ko'rib, egiz joylarga qarab jiddiy qochdi. Amerika va Hindonoziya doiralarining aytishicha, yer yuziga yaqin yuz bergan bu qitimqa yer tebrashning markazi Aralning shimoliy qirg'og'iga, ya'ni Sahil shahri Endining taxminan 68 km g'arbiy shimoliga joylashgan. Dastlabki qattiq silkinishdan keyin shu rayonda yana bir qitim 6.1 ball yer tebrashini o'z ichiga olgan kuchli qaldoq yer tebrashlar yuz berdi. Muammerida yashaydigan 31 yoshli doktorxona xizmatchisi Lukas Lotar AFP agentligiga tuyuqsiz yer tebrashga boshladi. Men vahimaga tushdim. Bemorlarim doktorxonadan qochdi. Silkinish bak kuchli edi. Ba'zi tomlarga chak ketganligini ko'rdim, dedi. Nagekyoda yashaydigan 56 yoshli Yohannes Babo yer tebirgen peyte bazarda ikerikine itip, tebireş intayın küşlük boldi. Xudaya şükür, biz Allah kaçan öyünün sırtıda idok. Kişiler vahimi içinde her tarafı keçip atattı. Biz hazırca tarqa kılışıp, igiz dağlarga çıkışka terişip attımız. Ailemdikiler aman, hiç kim yaralanmadı, dedi. Endonezya meteorologiya, klimatologiya ve geofizika idarisi yer tebireşten ki, deniz taşkını dolgulardan kiriş ihtimallığını agahlandırdı ve kişilerini igiz caylarga çıkışka çakırdı. Devletlik Afet Başqurş Organının əməldarı Abdul Muhari, biz Floresinin şimali qırqaqları və cənubi qısımları, şundaqla cənubdiki alallar və bütkül cənubdiki rayonlardaki xizmət cəmaçiliknin dərhal tarqaqlaşqa küşlük dəvət qılımız, dedi. O, Kompas televiziyasiyaki qılğan sözü də, ahallərdən dəniz qırqqıdın yıraqılışı, yəni quruqluqdın işki qısmıqa 2 kilometrdən artıq kirib getişi, yəki 10 metrdən əgiz bolğan tağlıq rayonlarga çıxıbilişi kərəklikinə etdi. Devletlik Afet Başqurish Organının yer tebrash ve deniz taşkini bölümünün başlığı Vijaylanto deniz taşkini modellerinin şarkı Nusa Tengigara, Cənubi Sulavesi ve Gərbi Nusa Tengigara ülkelerde deniz taşkini yüzbiriş ihtimallığı barlıqını körsat geldikini bildirdi. Hindonoziya va uning qo'shni davlatlari Tinch okean o't halqasiga joylashganligi sababidan doim yer tebrash vaqealariga duch keladi.

bu rayon Yaponiyadan başlanıp Cənubi Şərq Asiya və Pütköl Teç Okean vadisiga sozulgan yer hərkiti intan küçlük bolgan bir əgmi rayondur. Endoneziya tarixidiki adam ölüş hadisi körülgen yer tevilashi arasada 2004-ci ili Sumatra qırgaqlarda yüz bergen 9.11 bal yer tevilashinin eğrilerden biridir. O keltürüp çıkargan deniz taşkını Pütköl rayonda 220 min kişinin ceniga zamin bolgan bulup, bunun içi de təxminen 170 mini endoneziyaliklerdir. Bu, Boxing günü paciyesi hatırlangan tarixdiki en köp adam ölgen tabi apetlerden biri bulup kaldı. 2018-ci ilimi küçülük yertevireş Lombok arılını zilzilige keltürgen bulup, birkaç hepte işini yüzbergen kaldok yertevireşler bu sayyat arılı ve koşuna Sumbawa'da 550 din artok kişinin ceniga zamin bulgan idi. Şu yılın ahırlarında Sulawesi arılıdaki Palu'da yüzbergen 7.15 bal yertevireş ve unutun kin kelgen deniz taşkını 4.300 din artok kişinin ölüşüge ya ki yokap geçişige sebep bulgan idi. Hürmetli radyanlar, yukarıda haberler alınır. Tövende Türk nakşı müziklerinden huzur alacaksınız.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

TRT Uyghur Çin'in hürmetli klasmelleri, bugünkü programımızda intayın alaylı bir şahs üstü tohtulunuz. O muhabbetini yazdı, vetenini yazdı, erkillikini yazdı, adaletini yazdı. Ay Allah hukukunu, şahsi erkilliklerini, halkının mağrup terbiyesini sahne gelip çıktı. İctimai tansızlıkı eynek tuttu. Onun ismi Cepper Cabbarlı olup, onun ölmez eseri Aydın bilen tanışıp çıkınız. Kınımdak da dıktınla programımızda bulsun. Cepper Cabbarlı 1899 yılı 22 Mart'ta Baku'ya yakın Hizi İçsi'de ailesinin 14. perzent üstü de dünyaya geliyordu. Tekhi 3 yaş vaktıyla dadısından ayrılıp kalan Cepper, anısı Şehbike Hanım'ın pidakarlığı bilen çoğun buludu. Namratlık sebebinden başka aki inileri mektepki baramağın bulsun mu, anısı çın turup ve büyük arzu bilen fakat onu okutuşku müvebbak buludu. Mağrup hayatını medreselerde başlayan Cepper, tekhi başlangıç mektepten ahir sınıfıyla tuncu şiir ve hikayelerini yazıdı. Ötkür zihni ve katilik bilen okutukçularının dikkatini kozgan yaş Cepper, kiin 7. Rus Tatar mektubiga okuşku kirdi. İktizadi qiyinçilikla onu Aleksiyev mektubidin Baku Politexnika mektubiga ötkülüşke mecbur kirdi. O hemmela şaraitta yizişini ve ümginişini izcil damlaştırdı. Senet hayatının deslep gillerde hecivi ve lirik şiirlağı yüzlengen Cabbarlı'nın bu devirdeki eserlerde Tevfik Fikret'in tesirini enik eskigalı buludu. Kalemini namratlıkla uttursu da tavlap çoğun bu yaşsa da vakitten ötüşü bilen Azerbaycan edebiyatının en küçük evazlardan birge aylanıdı. Cepper Cabbarlı'nın edebi müsabisi tetkatçılığa terpiden 3 asaslık devirge bölündü. Bu devirlerin her biri hem Cabbarlı'nın kaleminin pişbitilişini hem Azerbaycan'ın içtimai buruluşunu eksettirdi. Birinci devir 1920 yılı geçip olan yılların yüzü çıkardı. Cabbarlı bu devirde tunç şiirlerini Mektep, Babayi Emir ve Kutuluş jurnallarda ilan kıladı. Şam vaktindeki bir yetim şiiri bilen şiir müsabıkası birinci bulup öz damını tuntudu. Köz boyakçı soğudigerlerini, cemiyetki paydası tekmeydiğen ziyali ilanı ve ayallığa kılıngan adaletsizliklerini hercebi şiirler arka tenkit kıladı. Tuncu drama eseri Vapali Sariye'ni, Tuncu hikayesi Aslan ve Ferhat'ını kalemge alıdı. Tarihi drama Nesreddin Şah'ını yazdı. Trablos Uruşu ve Edirne'nin İlnişi namlık eserleri bilen Türk milletinin müstakillik ve kahramanlık destanını sahne gelip çıkıdı. İkinci devir 1920 yılından başlayıp şekillenildi. Bu devirde içtimai tansızlıkını ve tabiqila utturistik tokunuşunu temi kıygan Aydın ve Oktay Elioğlu namlık muhim eserlerini yazdı. Azerbaycan tarihi ve halk efsanelerine yüzlenip Kızıltkeş namlık şiiri hikayelerini tamamlaydı. Tiyatr bilimini çunkurlaştırış için kaydedin un üstü tıkırdı. Ayallarının izlilişini ve erkillik görüşünü temik yığan Gulzar hikayesini kalemge alıdı. Shakespeare'nin Hamlet eserini bu devirde tercüme kılıdı. Pişbitliş devri 1927 yılında başlandı. Cabbarlı bu devirde tarihi ve ictimai temelani tekimi pişkan ve realistik üslupta bayan kıladı. Ot kilinide Arap istilası karşı karşılık gösterken efsanevi babak hikayesi arkalık vatan muhabbetini ve erkillik iradesini süzleydi. Ayallah hukukun temi kıygan Dilberi hikayesini yazdı. En meşhur eserlerden biri olan Sivil'de olsa Azerbaycan ayallarının müstakillik ve erkillik erişik görüşünü sahne gelip çıkıdı. Yezi kışlak sahasının uygun için temi kıygan Almaz'ını halıklarının kerindaşlıkını mezmun kıygan 1905 yıldanı ve Yaşar'ını kalemge alıdı. Nurgun eserlerini kinoğa göçürüdü. Rejissorluk kıldı. 1933 yılı senet hadımı unvanı bilen takdirlendi. Müzik
Bugünkü mehmenimiz bolgan Aydın namlıq eserde cemiyette tonulgan ve hürmetki sızaver bir buluş arzusu yürgen, bırak namratlık bilen ilişki atkan yaş bir ernemezmin kıygan bulup, o öz güzellike ve nezaketi bilen hemini meptun kıygan Gultekin'e aşık bulup kaladı. Dadısından ölüp geçişi bilen ten namratlık çüşüp kalgan, bu ayal bilen toy kıladı. Bu bəxtlik bir cem buluşta kesimi, ama Aydın'ın içki dünyası ziddiyetle bilen dolgan bulup, toyunun yüklegen mesuliyeti onun ruhidiki biyaramlıkını tüketen meydan. Vaktinin ötüşü bilen muhabbetinin deslepki ütünü otu üçüp, kuludiki nesinin kımmetini körenmeslikke başlaydı. Gultekin bolsa eksçe, öz toyunu ve Aydın'ı mükemmelleştiriş için her kandak pidakarlıkı kükrek girdi. Mokum bir hizmeti bulmağın hem akıllık hem ruhi cihetin büyük bir veyrançılıkla baştan geçirip atkan yigitinin karlılığı çidap duramağın Gultekin amalsızlık girdabı da eğer bir karar alıdı. Bay Zavut İgisi Devlet Bey'nin panahlıkı seğenip yigitki hizmet işkini içişe unudu. Bu amalsız kadem hem nesinin ahırlaşışı sebep oldu. Bu hıyanetini öz gözü bilen köygen Aydın, fakat toyununla emez, bağırlık, arzu armalarının mı parça parça bulup ketkellikini sıkıldı. Pulunun ve kuş katretliklerinin hem nesini belgeleydiğen bir tüzümge karıştırışını halaydı. Bırak bu köreşte yalgız kalıdı ve mağlup oldu. Çunkur bir vicdan azabı mutlu boğan Gultekin özünü öldürüp alıdı. Gültekin'den ayrılıp kalan şu minutta ona ne kadar söylediğini düşünüp yetken Aydın bolsa onunsız yaşasını tallamaydı ve ölümde onun gemrah buludu. Eserde hükümran boğan asas temi muhabbettir. Bırak bu muhabbet hiç kaçan sap bulmaydı. Namratlık, amalsızlık, hıyanet ve pulun insani münasebetle üstüdge veyran kıygıç küçü muhabbetinin aldığı tuvalıdı. Bununla karta cabbarlı, ahırda kurmenge okşaşmağın bir uçur kaldırdı. Aydın'ın, Gultekin'in arkasından ölümge karap menişi, maddi neslinin hiç kaçan hakiki muhabbetini yenip getenmeydi kallıkını. Muhabbetinin en ahırda hemme neslinin galip geldi kallıkını köstüp beridu. TRT Uyghurçının hürmetlik ihlasmelleri, bugün 35 yıllık kısa bir ömürge şiir, hikaye, drama, senaryeçilik ve rejissorluk sahalarda san sanıksız eserlerini sığdıralığın cabbar cabbarlığını birlik tutunup çıktı. Senet, cemiyet üçündür prinsipidin esla ayrılmağın, öz kalemini her vakit halkının evazı için işletken cabbarlığının her bir eseri bugün mü biz üçün büyük bir kımmet giyge. O tallığan temeler fakat öz devrigele ait emez. Namratlık, muhabbet, hıyanet, adalet ve insan şerpige okşaş temeler bulup, onun eserleri bugünkü günümüzde mu sahnelenişe kerek boğan, öz zamanıviliğine esla yokatmağan nadir eserler hesaplandı. Bugünkü programımızın bu büyük kalem ikisini tekimi yakından tanışığınızga sebepçi buluşuna arzu kılış bilen programımızı müşiyede ahırlaştırmayız. Gelir hep de yine okşuş vakit görüşkice aman boğaysla, hayır hoş.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Bir bala kesel bolup kalsa, bütün bir aile tevrinip ketul, bütün dünya toktap kalgandak bolut. Dünyada her yili 400 000 balığa rak diagnozu koyulut. Türkiye'de bu san tahminen 4700 etrafıdır. Ondaqda kaysa alametler bizge agahlandırış berdi? Aileler kaçan ve kandak hareketge ötüşü kerek? Assalamu alaikum muhterem amoçlar. Bugün biz balılık devirdeki rak keselliklerini, baldur diagnoz koyuşuna ehemiyetini ve bir mutakhasistin közü bilen bu kesellike karşı küreşini muzakere kılmız. Rak pekat çoğunlarla emez, belki balılarımı küreş kılışka mecbur buluduğun kesellik hesaplanıdı. Dünyada her yılı 400 000'dan artık Türkiye'de bolsa tahminen 4700 balığa rak diagnozu koyulur. Ondaq da aylar kaysi alametlerine dikkat kılışı gerek, kaçan doktoruğa beriş gerek, ballar kan keselikleri ve ösme keselikleri mütexessisi Profesör Doktor Ali Ayçiçek, akkan keseliden mene ösme keseliğe, limfa ösmesinden sonra rakıgıcı bulan balılık devirde körüldüğün rak türleri, yaşkı kırıp özgürdüğün xatırlık amınlar ve baldur diagnoz koyuşunun hayatına kutkuzuştuğu mühim ehemiyeti hakkında etraflık toxtaldı. Rak, cinsiyet ve yaş çeklemesine karmayı hem adamda körüldüğün kesellektir. Ama balılarda körüldüğün rak türleri çoğunlarındakiden perklanıdı. Manibot 13'ne yartış için 2002 yıldan başlayıp her yılı 15. fevral Dünya Balılık Devri Rak Kesili Günü Sübde'de hatırlanıp gelmekte. Dünya Sehiye Teşkilatı'nın sağlık mermatlarına asaslanğında dünyada her yılı 0 yaşın 19 yaş aralıklıdaki balılarda 400 milyondan artık yeni rak kesili baykalgan. Türkiye'de bolsa bu san, yılığa tahminen 4700 etrafıda. Ondaqda balılık devirde kaysi rak türleri görülüdü. Aileler kaysi alametlerine sezgende hareketke ötüşü gerek. TRT Haberleri kanalına muhbiri Mina Yağcı Çiftçi Seyyah Bilimleri Üniversitesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Doktorhanasının ballar kan keserlikleri ve ösme keserlikleri mütexessisi Profesör Doktor Ali Ayçiçek bilen bu suallardan cevabı ve başka meseleler hakkında söhbət ötküzdü. Profesör Doktor Ayçiçek balılık devirdeki rak keselliklerinden körülüş qetim sanının yaşqı qarab özgürdüğalıqını təhkiləydi və mündaqdaydı. Bunlarının beşi də aqqan kesili və mini ösmesi kilodu. Aqqan kesili balılık devri rak keselliklerinden 30%-ni təşkil qıldı. Qalğan 70%-i bolsa, mərkizi nerva sistemisi ösmeleri, limfa ösmesi və qatıq ösmelerden tərkib tapıdı. Yaş qrupları boyunca tarqılışı bolsa mündaq. Aqqan kesili 10 yaşın burun köp körülse. Limfa ösmesi ösmürlük devirde aldıngı oranğa tutu. Nerva qolu hücerelerde yitildiğin neuroplastoma 5 yaştan tüven balılarda. Börek ösmesi sübtide donulgan velmes ösmesi bolsa texima küçük yaşlarda uçuraydı. Bu rak keselliklerden köpeyincisi baldur baykalsa davalaşta muhabbet kazınışı bolur. Şundaq buluşuqı karmay, dünyada her yılı 100 000 bala bu kesellikler sebebinin hayatından ayrılır. Şuna alametlerinin tonuş, baldur diagnoz koyu şehrinin hayati mühim ehmetkeye. Akkan kesilide dikkat kılışka tekişlik alametler şular. Tere tartırış, bedende dağlar peyda buluş, mazisizlik, sebebi inek bulmağın ve 3-5 gündün uzun devamlaşkan kızıtma, burun kıdak oynamaslık ve gızalanmaslık. Yani biri keçisi uykudun uyğıtılığan beden ağırıqlar. Profesör Doktor Ayçiçek mühim bir noktunu eskertti. Pekat rengi tatarqallıqı üçünlə rak deyiş doğru emez. Bu alametlerden biri, ya ki bir qaynısı birlikte körülgende rak ihtimallıqı küçüydü. Mene ösmesi de bolsa əhval başqıca. Bolup mu səhər vaxtlarda yüz berdiğin kusuş, bunağa ekşip kilitgan baş ağırıqı, yüz paylaşlıqı, tamponlıqının bozuluşu ve baş qeyiş turğusu mühim agaqlandırış signalıdır. Hatta balının kuluda xət yazışının bozuluşu ya ki mecazinin naçarılışı ketişimi sel qaraşqa bulmaydıgan alametler qatarıdan oran alır. Neuroplastoma ve velmes ösmesine bolsa, en roşan alamet korsak kısmında payda bolgan ışık ve qatıqlıqdır. Sonak ösmesine bolsa adeta ösmürlük devirde bir əzanına təsir uçurduğun, kündün günge küçüydüğün ve toxtumaydıgan ağırı görülür. Limfa ösmesine bolsa, boyun kısmında katlıq, hareketsiz ve etrafıdaki küçük bəzlər bilen birlikte görüldüğün ışıqlarına dikkat kılış gerek.
Undaqda bu alamətlərini səzgən ailələr nəmə qilişə kərək? Profesor Doktor Ayçiçək bu noxtada mühim təkliflərini veriş bilən bilə, monolarını əskər tut. Baldur diagnoz qoyuş əlbəttə intayın mühim. Əmmə, tamponluqdumu saxlaş kərək. Əgər balınız burun qədək bulmasa, doktorqa verin. Əgər doktoru mühim bir nərsə tapalmaqan bolsa və vaxtın ötüşü bilən yaxşınlaş görülməsə, dərhal başqa doktorqa yügrəşini oranığa şu doktorqa qaytı verin. Zörür tepilsa, qoşumçı təkvürüşlərini tələb qalın. Bu yol texımı sağlam diagnozqa erişdirir. Balılıq dövrdəki rak keçəlikləri baldur bayqalsa, zor dərəcədə davalaşqa bolud. Unutmayın ki, ən küçlük qoral anı östürüş və tonuşdur. Bədininizni, balınızni, sövgələrinizni tonun. Hər bir özgürüşkə əstaydıl müamil qılın. Möhtərəm anıqçılar, bugünkü podcastımızın boşu yerdə axırlaşdırmız. Bizə qulaq bərgəlikənlər üçün köp rəhmət. Yeni podcastımızda görüşürüz ki, salamət bolğaysılar.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yeride www.tritworldchicket.com

Hörmetlik radyo anlıqçılar, bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğucu hem anlığa hem de salametlik yer bolsun. Aman bolanlar.

0: こちらは Türkiye'nin Koy Radyo des.
1: Zboruva glasotna Türkiye.
2: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
3: İt Türkiye hangi radyoya?
4: Oldu Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye Ünü Radyosu.
4: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radyo Sedaye Türkiye.
4: هنا إذاعة صوت تركيا.

İnan ki sen gideli bulutlar hep ağlıyor. Sensiz son gecemi gökyüzüne

0: Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boyunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýas. Goý berilşimi 16 metr 17730 kHz ýygnalyklardan gysga tolkundan gün eferden diqqatyňyzy hödürleýäs. Gün eferden berilýän goý berilşimi Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 çenli TRT.net.tr salgatynyň internet arkaly Çana antenel kala Türk saat 3 adan 11.990 yıllıklardan vertikal polarizasyadan kayıt eden dinleyip bilirsiniz.
1: Türk dünyasının medeni mirası.

0: yıllardır. Altay, Türkiye dünyasının medeni haqidatına, kökkörün ve kadimi başlangıçların nişanlılarının biridir. Sol sebeple Altay, petroglifflerine tiretmek, dini ve arheologi geçmişine del, birlikteki medeni mirası tarıp tiyahat etmektir. Münlerce yıl ön dağışlara surat çözüyen cemiyetler ütküdü, medeniyetler ve anaslar birbirine təsir yitirdi. Yöne atın hareketi, suğunun nefisliği, dağın gücü ve asmanın tükönüksüzlüğü yali şekiller adamlar ütkümeyen duygularını şun künü yitirdi. Altay petroglifleri bize adamın en könü isteklerinin birini yatta diyar. Yattan çıkalmadık, bir iz kaldırmak. Bir aydında, bir tarihte, bir çağının yattamasına ya da dağışın yüzünü. Sebebi kevr sesler ses bolmadan kem eşitiliyar. Kevr tarihler söz bolmadan kem gurrun beriyar. Ve münler çil ön dağışa yazılan şol küçücek suratlar şun kem bize şolur sesli sözleri aydiyar. Meni yattan çıkarman. Türkiye dünyasının medeni mirası attı gepleşimizin şunki bölümünde daşa çekilen zatların iyidine erdik. Gepleşimizin inniki bölümünde başka bir kökün, başka bir sesin iyidine ermek umiduylen.
1: Türk dünyasının medeni mirası.

Qadirli dinleyiciler, gepleşigimiziň nowbatda taýdanyna Kremiň egilmedik erk islegi Mustafa Abduljemil Krem oglu mowzuwy barada söhbet etmekçi. Halkara gatnaşyklary öwrenici alim doktor Cemil Doğaç İpek'in tema baradaky seýnini dikkatiňize ýetirýäris. Käbir adamlaryň ömri tutuş bir halkyň ykbaly bilen bitewleşýär. Mustafa Abduljemil Krem oglunyň giňden tanalýan ady bilen Mustafa Cemil oglunyň ömri ýoly Krem tatarlarynyň soňky 80 ýyllaky hasratynyň, göreşiniň we gaýdusyzlygynyň aýdyň beýanydyr. Onun adını ağzamazdan ne 1944-cü ildaki sürgünün paciğasını, ne vatana dolunmak uğruna alınıp barılan görüşün beyik destanını ne de hazır kuvakta basıp alışasının akı kremde devam edilen barlık uğruna akı görüşü gurrun vermek mümkün. Mustafa Cemil oğlu 1943-cü ilin 13-cü noyavrına kremin sudak sevetindeki Ayseret obasında dünyayını, Ol bari yoga 6 aylık bebekke 1944-cü ýylyň 18-nji maýyna geçilen giýje Stalinin buyrugy bilen ähli Krem tatarlary bilen birlikde mal daşalyan wagonlara mündürilip Özbegistana sürgün edildi. Şol giýje watanyndan zor bilen aýrylan takminen 200 000 adamyň tas ýarysy ýolda hemde sürgünin ilkinji ýyllaryna aşlyktan keselden we agyr durmuş şertleri sebäpli aradan çykdy. Cemil oglu şol agyr betbagçylygyň içinde ululdy. Emma sürgün

onun erkini sindirmadı. Eysem ol bütün ömrünü bağışlayacak mukaddes yolunu tapdı. Vatanı kırıma dolunmak ve öz halkının hukuklarını dünya car etmek. Cemil oğlu yaşlık yıllarına kırım tatarlarının milli hareketine koşuluyor. Şeylilikte ol, gizli vaktin içinde Sovet rejiminin izarlamalarına sebep var oluyor. Sürgün hakikatını açık aydın beyan edenliği, öz halkının tarihini öğrenenliği ve milletinin hukuklarını koranlığı için üniversiteden çıkarılıyor. Bir neçe gedek tutsağı diliyor. Ol ömürnün cemi 15 yıl oğuluyunu Sovet tutsağı hanılarını ve zahmet lagerlerine geçirdi. Cemil oğlunun adını bütün dünya tanıdan vaka olsa 1975 yılda başlan ve 303 gün devam eden açlık ıglan etmeyi bolyar. Zor bilen imitlendirilip diri saklanan bu görüş adamzat tarihinden en uzak açlık etmelerinin biri hükmüne belli kalındı. Bu vaka Nobel bayrağının iyisi alım Andrei Sakharov'un başta durmağını dünya cemiyetçiliğinin ünsünü Krim Tatarlarının milli meselesine çekti. Cemil oğlunun görüşünde en esası ayrı tenlikların biri, en ağır zorlukları sezevar olanı da hiç haçan zorluğu yüz tutmazlığıdır. Ol öz halkını hemişe kanuni esaslarda parahatçılıklı emma bir ıhtiyarlı görüş alıp barmağı ündüdü. Hutşu yürülgülü karayışı bilen Krim Tatarlarının milli hareketini dünyanın hormat koyan hukuk görüşlerinin birini vurdu. Sovet Soyuzu darğa başlandı 1989 yılda Cemil oğlu öz vatanı Krim'e dolanıyor. Ol yüz minlerce vatandaşının ata vatanı dolanmağına yol başçılık ediyor. 1991 yılda geçirilen ikinci kurultayda Krim Tatarlarının Milli Meclisi'nin başlıklığına sayılanıyor ve bu vezifesini 2013 yıla çenli üstünlükle alıp barıyor. Onun yol başçılığında Krim Tatarları sürgününün külünden sahiplenip kaytadan kalkındı. Teyze ovalar kuruldu, mektepler açıldı. Eni dilindeki bilim yolu koyuldu ve milli medeniyet kaytadan östürüldü. 1998 yıldan beri Ukrayna'nın parlamentinin deputatı olup işleyen Cemil oğlu öz milletinin sesini halkara münverlerini eşittirmeğini devam ettirdi. Ol Nobel'in parahatçılık bayrağına dalaşlar görküldü hem de köp salını halkara sayılarlarına münasip oldu. Emma tarih bu büyük görüşünü yeni devrede kıyınadı. 2014 yılda Rusya'nın Krimi halkara hukukunu eskir mescilik edip bir kanun anneksiyerlemeğinden son Cemil oğlu öz doğulun diyarına barmağı qadağın edilen vatan hasratının bendisine uğruldu. 80 yaştan geçen bu dana şahsiyet görüşünü Kiev'de devam ettiriyor. Ol bası valışatının akı Krim'de basışları sezevar edilen, tutsak edilen ve mecburi asimilasyon siyasetine duçar edilen vatandaşlarının hukuklarını ehli halkara münverlerine korumağa devam ediyor. Sonku doğurdu, halkara cemiyetçiliğini öne sürülen, yer çalışığı esasında parahatçılık yalı tekliflere karşı çıkış etmek hem onun ıgrarlığının aydın beyanıdır. Onun pikirine göre, vatanın bir karış yeri hem sevdanın seriştesi olup bilmez. Cemil oğlunun pikir dünyasının özününü üç esası sütünün göz başalıyor. Vatan, milli şahsiyet ve kanun esasdaki görüş. Onun pikirici bir halk öz vatandan ayrılıp bilir. Ama vatan sevgisinden hiç vakit mahrum edilip bilinmez. Eğer de ol öz dilini, dinini ve medeniyetini korap saklamağı başarsa, onu sürgün, basıp alış, şul milleti tarih sahnesinden düşürüp bilmez. Krim Tatarlarının yarım asır oğuluy devam eden sürgününden son, ata vatanlarına dolunup bilmeği hem şu onancın en aydın suvut namatıdır. Cemil oğlu şul bir vaktin özünü Türkiye ve Türk dünyasını çumur, hormat ve mehir bilen karayar. Ol Türkiye'nin Krim Tatarlarının anneksiyasını ikrar etmeyen bir karayışını ve vatandaşlarına kolluğu vermeğini her pürsatta ulu minnettarlık bilen yatlayar. Şeyle hem ol Türk dünyasının ağzı verilgini Krim meselesinin geleceği için en mühim kepilliklerin bir hükmünde görüyor.
Türk milleti öz tarihinin ehli döwürlerini zorlugy baş egmeýän beýik şahsiýetleri ýetişdiripdir. Mustafa Abdul Jamil Krimoğlu hem şol beýik şahsiýetleriň şu günkü günnä

durmuş yolu bize bir hakikati öğretiyer. Yeterlik vaatlayın, vatan sövgüsü olsa bakıdır. Sürgünü baştan geçirin nesil, ata vatanı dolanmağı başaran olsa, onunla hiyazırkı basıp alışayım hükman kutarır. Bize düşeyen vizipetini Kırım oğlunun açan yolu bilen bariyan vatandaşlarımızın sesine ses koşmak, Kırım meselesini milli hakidamızda müdama saklamaktır. Yaşıl adanın azat geleceği hükman gelir. Şol şehrin şapağında olsa bütün ömürünü şu mukaddes güne bağış eden Mustafa Abdülcemil Kırım oğlunun büyük görüşü altın harpler bilen tarihe yazılır.

Hormatly dinleyijiler, TRT Türkmençäniň şuwunky sanyny geçirip gutaryas. Goý bölüşümizi 16 metr 17730 kHz ýoraklardan gyýyt gotorkundan TRT.net.tr salgatyndan internet arkaly, çanak antena arkaly TürkSat 3 adan 11990 ýoraklardan vertikal polarizasiýadan gün eferde dikkatiňizi ýetirdik. Ýene-de eferde duşuşansak, hoş, sag bolun.